0: Batman ili için sabah ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Kulağınıza hoş gelecek seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

Şakaklarına dayanmış metalin soğuk temasını duyarlar yüreklerinde belli ki. Postal yaraları sırıtır, dipçik izleri göğerir pantolonların parçalanan yerleri.

Elleri başlarında kenetlenmiş, gözlerinde bir ihanete kurban gitmenin tarifsiz hıncını, soluya soluya indirirler kardeşlerimi dağlardan. Ve yine gözlerinde sevdalarına dar gelmeyecek bir dünyanın hudutlarını çizen kıvılcımlarla indirirler kardeşlerimi. Kardeşlerim ki dağlarda hakça bir düzenin adımları, ayak sesleri, sinsice sömürülen insanların haykırışı, anne karnında vurulan yavruların direnci, kandırılan kızların kini, aldatılan insanlığın yavruları.

vuslat yakınlaştı. Yakın durdu zaman. Vakit tamam tamam tamam. Az ötede göründü ayrılık. Nuru infaz etmeye and içmiş karanlık. Birazdan kaybolacak gece. Kurbanını adayacak, doğacak şafak. Eli tetikte bekliyorum kara yüzlü cellat. Silahların ucunda göründü ölüm. Vur emriyle vuruldu her yanım. Etrafa yayılan kurşun sesleri. Ölüm kustu namlular. Bana boyadı masum bedenleri. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yar yere serildi. Ayrıldı can kaybından. Gençliğinin baharındaydı Furkan. Alnında nişanesiydi tertemiz kan. Sular çekildi, gemiler can çekişti. Esir alındı insan. Ey mavi Marmara'nın aşk aşklı yolcuları, kıpkırmızı kanlarıyla güllere koku veren kahramanlar. Ey sevdalarına kırmızı ölümler giydiren yiğitler. Şehitlik bahçesinde can veren bedenler. Yevmül kararda hayat bulan şehitler. Kanımız bereket kattı çorak toprağa. Ümmet dirildi, milyar yıldız pahasına şafağa girildi. Selam olsun sizlere, selam olsun İbrahim Bilgin'e, Cevdet Kılıçlara, Cengiz Akbüz'e, selam olsun Çetin Topçuoğlu'na, Ali Haydar Bengi'ye, Fahri Yıldız'a, selam olsun Cengiz Songür'e, Necdet Yıldırım'a, selam olsun şehitlerin yiğit evladı Furkan Doğan'a, selam olsun Şeyh Ahmet Yasin'e, Rantisi'ye, Şikaki'ye ve selam olsun onur sahibi gazilere ve

millet hem dedene. Kari meleşti bu kene. Dünya jümer nemeskene. Şiyar büney İbrahim.

0: Yüreğinize dokunan ses. Aksi FM 99.1.
1: Sizin sesiniz.
2: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

ne çileler çektin. Neler neler gördü mübarek yüreğim. Sana cefa edenler gülmedi,

0: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif başlıyor.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz başlıyor. On dokuzuncu cüz.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi'nin 19. cüzünü dinlediniz.
1: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif sona erdi.
2: Biz hayatı seslendiriyoruz. Aksi FM 99.1. 99.1. 99.1. 99.1. 99.1.

0: Şimdi reklamlar.
1: Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342. Instagram @yuvamkoltukbatman. Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Özpolatlar Akaryakıtla ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim A. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM.

hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, Kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
0: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Batman Aksa FM'desiniz. Aksa FM, Aksa FM, Aksa FM.
6: Sizin sesiniz.

ellerinde çiçek ve boynunda kolyelerle bilirim. Belki de sana bu yakışır ama bıktım artık gözyaşlarından. Artık seni elinde tabanca ve boynunda Filistin şalıyla özledim. Kavgamızın ön safında özledim seni.

Yarab, bizleri de kaçu kervana, kurban kabul et bu canı yoluna. Bir canımız vardır, o da fedadır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncü Mar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncü Mar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncü Mar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, Kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: reklamlar.
1: Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da, kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu, kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM. Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

Uzer'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işitmiştir: hiç kimse başkasına fasık ve kafir demesin. Şayet o kimsede bu haller mevcut değilse, o söz onu söyleyene döner.

0: Nova Spor Baskı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Takvim Yaprağı başlıyor.
1: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.

takvim yaprağından merhaba. Bugün 24 Mayıs. Günün ayeti. Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Tövbe Suresi 112. Günün hadisi. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affet. Kaynak Tirmizi. Günün sözü. Aç kalmak, alçalmaktan hayırlıdır. Hazreti Ali. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu Allah ismi şerifiyle yapılan deyimler. El mülkü lillah. Mülk Allah'ındır anlamına gelir. Mülk, üzerinde tasarruf hakkı bulunan şey, alınıp satılan şey anlamındadır. Varlık ve saltanat için de kullanılır. Tüm varlıkları var edip yaratan Allah'tır. Her şey O'nun mülküdür. İnsanların bir mülke sahip olması mecazi ve geçicidir. Malikül mülk, mülkün sahibi demektir. Mülkün esas sahibi Allah'tır. Kur'an'da şöyle buyurulur. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Gökle yer arasında bulunan şeyler de O'nundur. O'nun mülkte ortağı yoktur. De ki, mülkün gerçek sahibi Malikül mülk olan Allah'ım. Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin. Sözün özü. Kendi nefislerine faydası olmayanın sana da faydası yoktur. İmam-ı Şafii. Günün duası. Allah'ım, ey Rabbimiz ve ey her şeyin Rabbi. Bizi ve ailemizi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi. Amin. Takvim

0: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde çeşitli renklerde yaratmış olduğu şeyleri de sizin hizmetinize vermiştir. Gerçekten bunda öğüt alan bir kavim için büyük bir ibret vardır.

0: Şimdi reklamlar. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688 ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu, kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
1: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
0: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar.
2: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
0: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Kur'an'ın rehberliğinde kalplere uzanan manevi bir yolculuk başlıyor. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayınla Aks FM'de sizlerle buluşuyor. Ayetlerin hikmetini ve derin anlamlarını birlikte keşfetmek, Kur'an'ın nuruyla gönülleri aydınlatmak için bu manevi sohbete siz de kulak verin. Unutmayın, Kur'an ile aydınlanan kalpler hakikate daha yakındır. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayında sizlerle. Ailenizin radyosu 99.1 Aks FM'de.
1: Biz hayatı seslendiriyoruz. Aks FM 99.1 99.1
2: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hiçbir çocuk babasının hakkını gerektiği gibi ödeyemez. Eğer onu köle olarak bulup hürriyetine kavuşturursa babalık hakkını belki ödemiş olur.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman hemen Allah'ın zikri olan namaza koşun. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
1: Kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 5959 ve 0552 754 7172. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Yılanları en çok hangi müzik cezbeder? Onlar için fark etmez. Yılan oynatma numaralarında kobralar flütün görüntüsüne tepki verir, sesine değil. Yılanlar kesinlikle sağır olmamalarına rağmen müziği tam olarak duymazlar. Yılanların dışarıda bir kulak ya da kulak zarı yoktur. Fakat çeneleri ve karın kasları sayesinde yerden aldıkları titreşimleri hissedebilirler. Zebraların çizgileri ne işe yarıyor? Bilim insanları zebraların çizgilerinin ne işe yaradığı sorusuna yaklaşık 150 yıldır yanıt arıyor. İngiltere'nin Bristol Üniversitesi'nde yapılan araştırma, zebraların çizgilerinin ölümcül hastalıklar taşıyan at sineklerinin üzerlerine konmasını engellediğine işaret ediyor. En yavaş hayvan hangisidir?

0: Dünyada yaşayan en yavaş hayvan 3 tırnaklı, 3 parmaklı solt'tur. Amerika kıtasında yaşayan hayvan saatte maksimum 0.0048 kilometre hıza ulaşabiliyor.
1: Batman iliği için öğle ezanı vakti.

0: kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah 7 tür insanı arşının gölgesinde barındıracaktır. 1. Adaletli devlet başkanı. 2. Allah'a ibadet ve itaat ederek yetişen genç. 3. Kalbi mescitlere bağlı kimse. 4. Allah için sevişip bu uğurda bir araya gelip ayrılan kişiler. 5. Makam ve güzellik sahibi bir kadının zina çağrısını "Ben Allah'tan korkarım" diyerek reddeden kimse. 6. Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli sadaka veren kimse. 7. Kendi başına kaldığında Allah'ı anarak gözyaşı akıtan kimse.

0: reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhom Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhom müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhom, kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, Kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
6: Peygamberimize salavat.

0: hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden birinize hizmetçisi yemeğini getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa, kendisine yiyebileceği kadar bir miktar versin. Çünkü yemeği o hazırlamıştır.

0: Batman Aksa FM'desiniz. Aksa FM, Aksa FM, Aksa FM.
1: Sizin sesiniz.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Acısını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: reklamlar.
1: Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu, kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekor halı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Bu frekansta huzur, samimiyet, ilkeli ve seviyeli programlar var. 99.1

Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenler, herkese merhabalar. Bugün Kim Kimdir programımızda Kafkasya'nın ikinci Şamili ve efsane komutanı Şamil Basayev'i tanıyacağız. Şamil Selmanoviç Basayev 14 Ocak 1965'te Çeçenistan'ın Vedono bölgesinin Vedono köyünde doğdu. Şamil Basayev'in ailesi Rus ihtilalinden 6 Kasım 1917'den sonra Çeçenistan'dan Kazakistan'a sürgün edilmiş ancak 1957'de Kuruçev döneminde yurtlarına geri dönebilmişti. İlkokul ve liseyi kendi köyünde okuyan Şamil, üniversiteyi okumak için Moskova'ya gider. 1987 yılında Moskova'da makine mühendisliği bölümünü bitirir. Bu eğitimden sonra 1989-1991 yılları arasında İstanbul'da eğitim görür. 1991 yılının ortalarında Komünist Rusya yıkılmış, yerine Rusya Federasyonu kurulmuştu. 1991 yılında bağımsızlığına kavuşan Çeçenistan'a döndü ve Rusların gizli örgütleriyle mücadele etmek için kurulan özel birlikleri yönetti. Bu birlikler içinde Rusya'ya karşı Afganistan Savaşı'nda mücadele etmiş tecrübeli mücahitler de vardı. Yine bu yılda Çeçenistan'da yaşanan insanlık dramını dünyaya duyurmak için bir Rus uçağını Ankara'ya kaçırdı ve böylelikle dünya kamuoyu onu tanımış oldu. Mücadele ile geçen yıllar. 1994 yılında Rusya Çeçenistan'ı işgal etti. Bu işgal üzerine Çeçenlerin lideri Dudayev'in emrinde Ruslara savaşmaya başlayan Şamil bu mücadelede Ruslara büyük kayıplar verdirdi. 1994-1996 yılları arasında 11 bin mücahidin komutanlığını yaptı. Gösterdiği başarı karşısında Rusların aciz kalması ve Rusları bir hayli zora sokması üzerine onun bu mücadelesini kırmaya çalışan Rus savaş uçakları 1995 yılında Şamil'in Vedano'daki evini bombalayarak eşi ve çocuklarının da biri erkek üçü kız olmak üzere toplamda 4 çocuk aralarında bulunduğu 11 kişiyi şehit etti. Evinin bombalanması sonrasında şöyle bir açıklama yapar. Ruslar evimi bombaladılar, komşularımı ve diğer sivilleri öldürdüler. Rusların evimi yok etmeye bu kadar istekli olduğunu bilseydim, mazlum insanların ölmemesi için bu evi kendi ellerimle yok ederdim. Ama biliyorum ki Çeçenleri yok etmek için Rusların bütün bombaları bile yetmez. Hatta onları esir alıp bu evleri onlara yaptıracağız. Haziran 1995'te Şamil Basayev ve Çeçen direnişçiler Çeçenistan'da yaşananları dünya kamuoyuna duyurabilmek için Stavropol'da Budenovsk Hastanesi'ni kuşattı. Basayev askerlere kuşatma ile Rusya'nın Çeçenistan'dan çekilmesini talep eder. Ancak Rus ordusu içerideki sivillere aldırış etmeden öldürür. Baskında zarar gören siviller için ayağa kalkan Batı dünyası tekrar ikiyüzlülüğünü göstererek Çeçenistan'daki soykırımı görmemeye devam etti. 21 Nisan 1996'da Cevher Dudayev'in şehit edilmesinin ardından Çeçen Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Komutanı olan Şamil, Rus güçlerini Çeçenistan'ın başkentini boşaltmaya mecbur eden Rusların Grozny ismini verdiği ancak Müslümanların Caharkale olarak değiştirdiği operasyonu komuta etti. Birinci Çeçen Savaşı olarak adlandırılan bu savaş sonucu Rusya Caharkale'yi terk etmek zorunda kalarak Çeçenler ile Rusya arasında 31 Ağustos 1996 yılında Hasavyurt Anlaşması imzalandı. Bu yılda yapılan seçimler sonucunda Aslan Moşadov devlet başkanı, Şamil ise başbakan oldu. Başbakanlık görevi uzun sürmeyerek istifa eden Şamil, çeşitli bölgelerde Ruslara karşı yürütülen mücadelenin liderliğini yapmaya devam etti. 1 Ağustos 1999'da kurulan İslam Şurası'nın başkanlığına getirilen Şamil, bu yıllarda Afganistan'daki savaşta tecrübeli olan Hattab ve 2000 mücahit ile bağımsız bir Dağıstan Çeçen İslam Cumhuriyeti'nin kurulması için Dağıstan'da mücadeleye başladı. Ruslar bu mücadeleyi söndürmek için buraya müdahale ettikten sonra Çeçenistan'a girdi. Böylece 2. Çeçen Savaşı dönemi başladı. Bu savaşta Doğu Cephesi Komutanlığı görevini üstlenen Şamil, çok kanlı süren bir savaşa komutanlık etti. Ruslar bu savaşta Çeçenlere büyük acılar yaşattı. Şamil bu savaşta 100 binden fazla Rus askerine karşı 11 bin mücahitle Grozny'yi savunurken mayın patlaması sonucu bir bacağını kendisinden önce cennete gönderdi. Tam 7 yıl boyunca ayağına protez takarak mücadelesine devam etti. Yurt dışından kendisine getirilen özel çorapla, zehir ve mikroplara karşı silikon çorapla ayağını şehit oluncaya kadar korudu. O günü yaşayan bir mücahit şöyle anlatıyor.
Biz Emir Şamil ve Hattab ile birlikte kuşatmayı nasıl yaracağımızı istişare ettikten sonra dağlara doğru çatışarak çekilme kararı aldık. Bunun bize büyük kayıplara mal olacağını biliyorduk. Fakat Şamil Basaya ve Hattab'ın üstün zeka ve kabiliyetlerine güveniyorduk. Gruplara ayrılıp dağlara doğru çatışarak çekilmeye başladık. Komutanlarımız Şamil Basaya ve Hattab en öndelerdi. Bu çatışma sırasında birçok kardeşimiz şehit düştü. Ancak Ruslar bizden kat kat daha fazla kayıp veriyordu. Çekilme esnasında bir dağın yamacında boğazlanarak üst üste dizilmiş Rus cesetlerini görünce Allah'ın yardımının bizimle olduğunu anladık. Bu çekilme sırasında emirimiz Şamil Basayev bir mayın tarlasına en önde girerek kendisini mücahitlere siper etti ve mayına basması sonucu sağ bacağını kaybetti. Bu zorlu savaş günlerinde ona acı verip pes ettirmek isteyen işgalci Rusya, babasının olduğu eve saldırarak onu da şehit eder. Basayev'in babası kendisini esir etmek isteyen gözü dönmüş işgalcilere karşı silahıyla direnmiş ve 80 yaşını aşkın yaşıyla şehit düşmüştü. Şamil Basayev, Rusların kendi vatandaşları dahil giriştiği katliam gibi savaşın bir anısını şöyle anlatıyor. O gün 300 Rus askeri öldürdük, 3 helikopter düşürdüm. Onlar bize saldırdıklarında ilk olarak hastaneleri, doğum evlerini, petrol kuyularını vuruyorlardı. Biz zorunlu olduğumuz için hastaneye girdik. Onlar burada gelip yaşlıları, çoluk çocuğu öldürürlerken dünya neredeydi? Onlara niye terörist demediler? Bugün insanların bana terörist demeleri umurumda bile değil. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda bile değil. Bunun yanında ikiyüzlülüğü her zaman adet edinmiş olan dünya basını, Rusya'nın resmi olarak katlettiği 46 bin Çeçen çocuğu ve toplamda 300 bin şehidi gündemine almadı. Bu katliamlara bir dur demek ve Rus güçlerinin Çeçenistan'dan çekilmesini talep etmek amacıyla Şamil ve arkadaşları 23 Ekim 2002'de Moskova tiyatro baskınını 40 mücahitle yönetti. Baskında ilk olarak tüm çocuklar ve Müslümanlar tahliye edildikten sonra 712 kişilik esir sayısı 600'e indi. Ruslara Çeçenistan'daki işgali durdurması karşılığında esirleri bırakacaklarını söyleyen mücahitlere karşı Rus devlet başkanı Putin hepsini öldürün emri verdi. Baskından birkaç gün sonra Rus özel birliklerinin zehirli gaz kullanması sonucu bütün mücahitler şehit olmakla beraber 178 kişi katledildi. İçlerinde Şamil Basayev'in de olduğu yaklaşık 80 Çeçen ve İngüş mücahit kamyonlarla İngüşetya'nın başkenti Nazran'a gider. Toplam 3 gün sürecek olan meşhur Nazran şehir operasyonları başlar. Şamil Basayev'in bizzat katıldığı bu saldırılarda Nazran'daki tüm polis ve güvenlik güçleri öldürülür ve istihbarat binaları imha edilir. Bu saldırılarda 180'den fazla özel Rus askeri öldürülür. Birçok askeri araç hurda yığınına döner. Şamil Basayev'in Nazran'daki FSB üssünü ve İngiliz ordusunun cephanelerini ele geçirdiği esnada çekilen görüntüleri ve ayaküstü yaptığı konuşması Rusya tarafından internetten kaldırılmıştı. Şamil Basayev videoyu çektiği konuşmasında Putin'e ve İçişleri Bakanı'na "Bu silahları bizim için özenle koruduklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Size olan borcumuzu Çeçenistan'da fazla fazla ödeyeceğiz. Şu an tek sorunumuz bu silahları taşıyacak gerekli kamyonumuz yok. Ya zafer ya şehadet. Allahu Ekber" demiş ve izlenme rekorları kırmıştı.

Şamil Bası eve bağlı 50 dolayında Mücahit, Kuzey Osetya'nın Beslan kasabasında sıkıştırıldı. Beslan'a gelindiğinde Mücahitler bir okula sığınmak zorunda kalır. Eğitim yılının ilk günü olmasından dolayı okullara veliler de gelmiştir. Mücahitler mecburen okulu ele geçirir ve 400 küsür Oset vatandaşını esir alır. Okulda 132 çocuk vardır ve Mücahitler zarar vermekten yana olmadıklarını göstermek için 65 çocuğu serbest bırakır. Olaydan saatler sonra karadan T-72 tankları, havadan M-24 uçakları okulu bombalamaya başlar ve en son olarak Rus özel birlikleri zehirli kimyasal gazlarla 334 esiri öldürür. 32 mücahit de canice şehit edilir. Katil lakaplı Putin bu saldırıdan sonra Şamil Basayev'in başına 10 milyar dolar para ödülü koyar. 31 Ağustos 1999'da Grozny'de yaptığı basın toplantısında Şamil Basayev şu açıklamalarda bulundu. Bu savaş Volgon'dan Don Nehri'ne kadar tüm Müslümanlar kurtarılıncaya kadar sürecek. Bütün dünyayı alevler kaplasa da bu cihada devam edeceğiz. Dünyadaki tüm Müslümanlar uyanıyor. Savaş 20-25 yıl sürebilir. Tüm Rusya savaş alanı olacak. Nihai hedef ise Kudüs'ün Siyonist işgalden kurtarılmasıdır. Şamil Basayev'in şehadeti. Çeçen İçkerya Devlet Başkanı Abdulhalim Sadullayev'in 17 Haziran 2006 tarihinde şehit edilmesinden sonra yerine geçen Dokko Umarov'un yardımcılığını yaptı. Mart 2006'da Rus yanlısı Çeçen Cumhuriyet Başkanı Ramazan Kadirov, 3000 askerin dağlarda Basayev'i aramak için görevlendirildiğini ilan etti. Efsane komutan ve 41 yıllık ömrünün 15 yılını cihat ile geçiren Şamil Basayev, 10 Temmuz 2006'da bindiği aracın büyük bir patlamayla infilak etmesi sonucu şehit düştü. Onun şehadetine sebep olan kişinin FSB yani Rus istihbaratına çalışan en yakın savaşçılardan biri olduğu ortaya çıktı. Bu kimsenin araca veya yola yerleştirdiği bombanın patlaması sonucu şehit olmuştu. Şamil Basayev'in sözleri. Zorluklar ve yokluklar bir Müslümanın sadece imanını ve kararlılığını güçlendirir. Bir mücahidi güldürmek istiyorsanız onu ölümle korkutun. Ne zaman öleceğimiz önemli değildir. Önemli olan nasıl öleceğimizdir. Bize düşen şerefimizle ölmektir. Bir dava uğrunda ölünecek kadar değerli değil ise uğrunda yaşanacak kadar da değerli değildir. Kıymetli dinleyenler, bugün Kim Kimdir programımızda Kafkasya'nın ikinci Şamili ve efsane komutanı Şamil Basayev'i tanıdık. Herkese hayırlı günler diliyorum.

Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, perde arkasında gizlenen bir bakire kızdan daha utangaçtı. Hoşlanmadığı bir şey gördüğünde, hoşnutsuzluğu yüzünden belli olurdu.

söz senin için. Bir kucak dua bana. Kirpiklerim ucundan süzülen bir tutam bakış. Birkaç damla gözyaşı. Kara gözlü hürriyetlerde dökülmüş bir avuç ısrarsın. Hasretlerde düzülmüş şehadetin gözleri. Kuşandım şehadeti ardın sıra. Bekler yüreğim şimdi. Kör kurşuna doymayı. Kim bilir beni de bulur mu şehadet? Bir Şubat soğuğu. Bir namaz çıkışı. Bir cami havlusunda. Bulur mu Metin Yükselci bir şehadet beni de? Metin Yükselci bir cihat sırasında. Şehit kanına doysun istiyorum kaldırımlar. Bulvarlar, soğuk betonlar. Mermiler yuva yapsın şehit yüreklerde. Ölü demeyeyim onlara sakın. Rab katında diridirler oysa. İnsan için bir giz. Kanlarıyla yazdılar bak. Ölmedik, ölmeyeceğiz.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki biz içinizden cihad edenlerle sabredenleri ortaya çıkarıncaya ve yaptıklarınızla ilgili haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi deneyeceğiz.
1: Efendi, Muhammed'e selavat getirelim.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Zebere İbni Suhaym şöyle demiştir. İbni Zübeyr ile birlikte savaştığımız yıl kıtlık oldu. Bir ara bize erzak olarak hurma verilmişti. Hurmayı yerken Abdullah İbni Ömer yanımızdan geçti ve şöyle dedi. Hurmayı ikişer ikişer yemeyiniz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hurmayı çifter yemeyi yasakladı. Ancak kişi yemek arkadaşından izin almışsa yiyebilir.

0: güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri deneyip bilmeden, sabredenleri deneyip bilmeden kolayca cennete gireceğinizi mi sandınız?

0: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

0: sensiz bayram olmuyor gel. Sensiz ben çok yalnızım. Sensiz bayram.
1: Abdullah İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle dedi: Uyeyne İbni Hısn Medine'ye geldi. Yeğeni Hur İbni Kays'a misafir oldu. Hur, Hazreti Ömer'in yakın dostlarındandı. Zaten genç olsun, yaşlı olsun, kurra ehli, Kur'an'a her yönüyle vakıf olan alimler Hazreti Ömer'in danışma meclisinde bulunurlardı. Bu sebeple Uyeyne, yeğeni Hur İbni Kays'a, "Yeğenim, senin devlet başkanı yanında önemli bir yerin vardır. Beni kendisiyle görüştür." dedi. Hur da Hazreti Ömer'den izin aldı. Uyeyne, Hazreti Ömer'in yanına girince, "Ey Hattab oğlu, Allah'a yemin ederim ki bize fazla bir şey vermiyor ve aramızda adaletle hükmetmiyorsun." dedi. Hazreti Ömer hiddetlenip Uyeyne'ye ceza vermek istedi. Bunun üzerine Hur, "Ey müminlerin emiri, Allah peygamberine affetmeyi seç, iyiliği emret, cahilleri cezalandırmaktan yüz çevir." 7 Araf 199 buyurdu. "Benim amcam da cahillerdendir." dedi. Allah'a yemin ederim ki Hur bu ayeti okuyunca Ömer Uyeyne'yi cezalandırmaktan vazgeçti. Zaten Ömer Allah'ın ayetlerini görünce daha ileri gitmez, dikkatli davranır ve dururdu.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhome müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhome, kalitede öncü, kazançta iddialı.
4: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
3: Marda aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres: Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
6: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Güristan Caddesi, numara 32.
7: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
2: Reklamları dinlediniz.
8: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Yarob, bizleri de katu kervana kurban kabul et bu canı yoluna. Bir canımız vardır, o da fedadır senin dinin olan İslam uğruna.
1: Şimdi reklamlar.
2: Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizde sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7. Telefon 0543 283 0990 0543 648 2342. Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
2: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar.
4: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
2: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası ev konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ateşte olanlar cehennemin bekçilerine, Rabbinize yalvarın da bizden bir gün olsun azabı hafifletsin derler. Cehennem bekçileri de, size peygamberleriniz apaçık mucizeler getirmediler mi derler. Onlar, evet getirdiler diye cevap verirler. Bekçiler, öyleyse kendiniz yalvarın derler. Kafirlerin yalvarmasıysa elbette boşunadır.
1: Biz hayatı seslendiriyoruz. Akse FM 99.1. 99.1. 99.1. 99.1. 99.1.

0: Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.
1: Batman iliği için ikindi ezanı vakti.

güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM. Kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Şüphesiz ki inkar edenlerin malları ve çocukları Allah'a karşı onlara hiçbir fayda sağlamaz. İşte onlar cehennem ateşinin yakıtıdırlar.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 5959 ve 0552 754 7172. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhom Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhom müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhom, kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı, numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, Kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: İdeal Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla Sesli Kitap başlıyor.
1: İDEV Sesli Kitap. Her güne bir ders.
2: Akaid 190. ders. Kabir hayatı. Dünya hayatı sınavdan ibaret olduğundan Allah Celle Celaluhu her insan için bir ömür tayin etmiş ve ölümü için bir vakit belirlemiştir. Dolayısıyla bu dünyada insanlar için ölüm kaçınılmazdır. Vakti geldiğinde insan nerede olur?

olursa olsun ölümden kurtulamaz. Ölüm mutlaka onu bulur. Bu konu bir ayette şöyle belirtilmiştir. De ki, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir. Cuma Suresi 8. Ayet. Konuyla ilgili başka bir ayet şöyledir. Allah, eceli geldiğinde hiç kimseyi, ölümünü ertelemez. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Münafıkun Suresi 11. Ayet. Ölüm, ruhun bedenden ayrılmasıyla olur. Çünkü bedene canlılık veren ruhtur. Ruh çıktı mı, beden cansız bir hale gelir. Ölümden sonra kabir süreci başlar. Bir insanın ölüm şekli nasıl olursa olsun, bedeni mezara konulsun veya konulmasın, öldükten sonra artık onun için kabir hayatı başlamış olur. Kabir hayatı, ölümden hemen sonraki hayattır. Kabir hayatına berzah alemi denir. Berzah alemi, dünya ile ahiret arasındaki bir geçiş yeridir. Hem dünya hem ahiret aleminden farklı bir alemdir. Allah Celle Celaluhu dilemedikçe hayattaki insanlar berzah alemini gözle göremez ve duyu organlarıyla hissedemezler. Gözle görülen mezar berzah alemi değildir. Mezar, içinde hayat kalmamış insan bedeninin gömüldüğü yerdir. İnsan bedeni burada çürüyüp gider. Ancak ruhu varlığını sürdürür. Berzah alemi, ruhun kıyamete kadar geçici olarak kaldığı yerdir. İnsan öldükten ve kabir hayatı başladıktan sonra, sorgu melekleri olan Münker ve Nekir gelip onu sorguya çekerler. Bu sorgu esnasında insan, dünyada olduğu gibi aklı yerinde ve ne konuştuğunun farkında olur. Melekler, Rabbin kimdir, dinin nedir, kitabın nedir, peygamberin kimdir, kıblen neresidir gibi sorular sorarlar ve ölen kişinin cevabını alırlar. Eğer o kişi dünyada iken iman eden ve salih amellerde bulunan biri ise bütün bu sorulara doğru cevaplar verir. Ancak o kişi dünyada iken iman etmeyen biri ise bu sorulara doğru cevap veremez. Böylelikle kabir hayatı kişinin dünyadaki iman ve amel durumuna göre şekillenir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bunu bir hadisinde şöyle ifade etmiştir. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Yani ölen kişinin yeri dünyadaki durumuna göre ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur gibi şekil alır ve ölen kişi de ona göre muamele görür. Berzah alemindeki insanlar dünyada yaptıklarını hatırlarlar. Dünyada iken iman edip salih amel işleyenler kabir hayatında da mükafatlandırılırlar ve bulundukları yerde rahat ederler. Dünyada iken iman etmeyenler kabir hayatında da cezalandırılırlar ve bunun neticesinde bulundukları yerde sıkıntı çekerler. Buna kabir azabı denir. Berzah alemindeki insanlara ahiretteki yerleri de gösterilir. Dünyadaki iman ve amel durumuna göre ahirette cennete veya cehenneme konulacakları onlara bildirilir ve aynı zamanda gösterilir. Bu konu bir hadiste şöyle açıklanmıştır. Sizden biri ölünce sabah ve akşam cennet veya cehennemdeki yeri kendisine gösterilir. Cennet ehlinden ise yeri cennet ehlinin yeridir. Ateş ehlinden ise yeri cehennem ehlinin yeridir. Kendisine Allah seni kıyamet günü diriltinceye kadar senin yerin işte budur denilir. Bu dünya hayatı sona erdikten ve kıyamet koptuktan sonra Allah Celle Celaluhu ölen bütün insanları tekrar diriltir.
İşte o zaman berzah alemi sona erer ve ahiret alemi başlar. Ölüm ve sonrası için dua etmek ve hazırlık yapmak gerekir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın yaptığı dualardan biri şöyledir. Ya Rab, kabir azabından, cehennem azabından, hayat ve ölüm fitnesinden, Mesih Deccal'in fitnesinden sana sığınırım. Ölmek üzere olanlara, onları sıkmadan ve rahatsız etmeden kelime-i tevhidi hatırlatmak gerekir. Bununla ilgili bir hadis şöyledir. Ölülerinize, ölmek üzere olanlara La ilahe illallah demeyi telkin edin. Ölen müminlere Yasin suresinin okunması tavsiye edilmiştir. Konuyla ilgili bir hadis şöyledir. Ölülerinize, ölmek üzere olanlara Yasin suresini okuyun.

0: İdeal Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla Sesli Kitap sona erdi.
1: İbn Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sizden biriniz bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp sonra onun yerine kendisi oturmasın. Fakat açılarak ona yer verin." İbn Ömer, "Bir kimse kendisi için oturduğu yerden kalktığında onun yerine oturmazdı."

Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Oraya atıldıkları zaman onlar cehennemin neredeyse öfkesinden çatlayacak bir halde kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Oraya her bir topluluk atıldığında cehennemin bekçileri onlara "Size bir uyarıcı gelmedi mi?" diye sorarlar. Onlar da "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti ama biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik" diye cevap verirler. Eğer onların sözünü dinleseydik veya düşünüp anlasaydık şu alevli ateşe atılanlar arasında olmazdık derler. Böylece günahlarına itiraf ederler. Bırak alevli ateşe atılacaklar, Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342. Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekor halı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde. Evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Miktat'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kıyamet günü güneş insanlara bir mil mesafe kalıncaya kadar yaklaştırılır. Hadisi Miktat'tan rivayet eden Süleym İbni Amir, Allah'a yemin ederim ki Resulullah mil ile yeryüzündeki mesafe ölçüsünü mü yoksa göze sürme çekmek için kullanılan mili mi kastetti bilmiyorum demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar işledikleri kötü amelleri kadar tere batarlar. Onlardan bir kısmı topuklarına, bir kısmı dizlerine, bir kısmı bellerinin hizasına kadar, bir kısmı da ağızları hizasına kadar ter içinde kalırlar. Resulullah bunu söylerken eliyle ağzına işaret etti.

0: İslam ümmetinin sesi olmak için yola koyulduk. Aksefem 99.1.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için bir varış yeridir. Onlar orada sonsuz devirler boyunca kalacaklardır. Onlar orada ne bir serinlik tadacaklar ne de bir içecek. Ancak yaptıklarına uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içeceklerdir. Çünkü onlar hesaba çekileceklerini hiç ummuyorlardı. Bizim ayetlerimizi de alabildiklerine yalan saymışlardı.

الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu yitirmiş bulup da doğru yola iletmedi mi? Seni fakir bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse yetimi ezme, dilenciyi azarlama ve Rabbinin nimetini anlat.

Kur'an'ın rehberliğinde kalplere uzanan manevi bir yolculuk başlıyor. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayınla Aks FM'de sizlerle buluşuyor. Ayetlerin hikmetini ve derin anlamlarını birlikte keşfetmek, Kur'an'ın nuruyla gönülleri aydınlatmak için bu manevi sohbete siz de kulak verin. Unutmayın, Kur'an ile aydınlanan kalpler hakikate daha yakındır. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayında sizlerle. Ailenizin radyosu 99.1 Aks FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhome müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhome, kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, Kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
6: Ebu Zer Cündüb İbni Cünade ve Ebu Abdurrahman Muaz İbni Cebel'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: nerede ve nasıl olursan ol, Allah'tan kork. Yolunu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalış. Kötülük yaparsan arkasından hemen bir iyilik yap ki o kötülüğü silip götürsün. İnsanlara güzel huy ve iyilikle muamele et.

Hişam İbni Hakim İbni Hizam'dan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre kendisi Şam'da bulunuyorken başlarına yağ dökülerek güneşin altında beklemeye mahkum yabancı çiftçilerle karşılaştı. Bu ne haldir diye sordu. Haraç vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denildi. Bir rivayette cizye vergisi yüzünden bu cezaya çarptırıldılar denildi. Bunun üzerine Hişam, şahadet ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara haksız yere dünyada azap edenlere Allah mutlaka azap eder buyurduğunu işittim dedi. Ve emirin huzuruna çıkıp durumu ona arz etti. O da bunların serbest bırakılmasını emretti.

Yıllarıma hüzün düştü bu gece. Baharıma hazan çöktü bu gece. Ceylanıma saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar.

0: reklamlar.
1: Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekor halı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası ev konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah bulutları sürüyor, sonra onların arasını birleştiriyor, sonra da onları üst üste yığıyor. Böylece sen de onların arasından yağmurun çıktığını görüyorsun. Allah gökteki dağ gibi bulutlardan dolu indiriyor da onu dilediğine isabet ettiriyor, dilediğinden de çeviriyor. Şimşeğinin parıltısı da neredeyse gözleri alıp götürecek.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanlarda iki huy vardır ki, cahiliye adetlerinden ve kâfirlerin yaptıkları işlerdendir. Neseplere, sülaleye dil uzatmak, ölü üzerine yaka paça yırtarak feryat edip ağlamak.

Yarob, bizleri de katu kervana kurban kabul et bu canı yoluna. Bir canımız vardır, o da fedadır.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elif, Lam, Mim, Ra. Bu ayetler kitabın ayetleridir. Sana Rabbin tarafından indirilen Kur'an doğrudur. Ama insanların çoğu iman etmezler.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, Kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.

namazlarını zoraki, eğilip kalkmayla kıldılar. İbadetten duydukları hazdan dolayı adeta acılarını duymuyordular. Yattılar. Habibe, Mustafa ile aynı odada yattıklarından dolayı Zeynep'i de kendine de uzun gecelik, altından da uzun pijamalar dikmişti. Bunları giyinip yatıyorlardı. Habibe düşünüyordu. Mustafa odada yalnız yatmadığı gibi babasının yanında da yatmıyordu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuştu. Çocuklar 9 yaşına geldiklerinde odalarını ayırın. Mutlaka bir yolunu bulmalıyım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam benim önderimse onun tavsiyelerine uyma mecburiyetim var diyordu. Cemil Bey'i de adımları sürüklüyor, içinde bir istessizlikle hem gidiyor hem gitmek istemiyordum. İstemeye istemeye eli kapıyı çaldı. İçerideki ses, ''Kim o? Benim Cemil, açar mısın?'' İçerideki ses kendi kendine söylendi. ''Allah Allah, bu saatte adamın burada ne işi var? Hayırdır inşallah.'' Kapıyı açtı. ''Vay aleyküm selam, Cemil abi buyur, hayırdır inşallah.'' Rahatsız ettim, öylesine bir uğradım işte. Şey, neyse, ben gideyim. Şeytan zorluyordu. Dön geri. Füsun pembe gecelikle seni bekliyor. Hadi dön. Boş ver. Gününü gün et. Hemen aklına ölüm geldi. Ama öleceksin. Her şeyin ama her şeyin hesabı var. Kafana göre yaşayamazsın. Sen kulsun ve senin hayatını Allah düzenler. Bocalayıp dururken Namık sordu. Cemil abi iyi misin? Bir şey mi oldu? Bilmiyorum. Ben seni sorup gidecektim. Hem başka yere de uğramam lazım. Namık dönüş yaptıktan sonra adını Bilal olarak değiştirmişti. Hemen anladı. Dönüşünden önce ne dolaplar çevirmişlerdi. Cemil'in yalancı şahitlik teklifinden sonra samimiyetleri bozulmuştu. Namık, her şeyi yaparım ama yalancı şahitlik de yok. Arkadaş, ben bu işte yokum demişti. Cemil'e dönerek, yo olmaz, hiç olur mu? Geç, geç bir çayımızı iç. Arkadaşlara da çay içmek için gelmişlerdi. Yok yok, en iyisi ben gideyim. Bu saatte rahatsız ettim. Saçmalıyorum, hadi hoşça kal. Bilal'in bırakmaya hiç niyeti yoktu. Yok Cemil abi olmaz, seni bırakmam, hele bir gir içeri. Zoraki olarak Cemil'i içeri aldı. İçeride meşhur kabadayı Neco, Ömer Faruk, Kurnaz Ali, kahveci Muhsin oturmuş, çay içip sohbet ediyorlardı. İçeride hoş geldin halatı sorarlarken odanın kapısı tık tık vuruldu. Cemil şaşırmıştı. Tabii şimdiye kadar İslam'ı yaşayan kaç eve gitmişti ki? Kapıyı önceki Namık, şimdiki Bilal açtı. Elindeki çay bardaklarıyla döndü. Cemil'in şaşırdığını anlamıştı. Anlamamış gibi davranarak, ''İşte böyle dostum. İslam bize arkadaşlara hizmet etmeyi de öğretti.'' Cemil kendini savunma ihtiyacı duydu. ''Şey, benim canım sıkıntı da bakayım Namık ne yapıyor dedim. Herhalde sohbetinize engel oldum.'' ''Oo, sen de yaptın be Cemil abi. Biz burada çay içip konuşuyoruz daha iyi bir insan nasıl olur diye. Milletin dedikodusuna bakma. Elin adamı zina eder, kimse gık etmez. Biz burada bir çay içip ayetlerini konuştuk mu basarlar yaygarayı. Müslüman kılıklı münafıklar.'' Cemil bozulmuştu. Ama Kurnaz Ali'nin haberi yoktu. O kumarbazlığıyla meşhurdu. Ama Bilal durumu düzeltmeye çalışıyordu. Çünkü aynı şeyleri kendi de yaşamıştı. Ne diyorduk? Boş verelim. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Biz ne anlatıyorduk? Aslında sohbetleri bitmişti. Yavaş yavaş kalkacaklardı ki Cemil geldi. Bilal durumu idare edin, konuyu baştan alın diye işaret etmiş, onlar da konuyu baştan almışlardı. Ve artık biliyorlardı ki bir kişinin hidayetine sebep olmak, dünya ve içindekilerin onların olmasından daha hayırlıdır. Ali devamla, ha Fatiha'yı tefsir ediyorduk. Ben Tefhimul Kur'an'dan baktım. Doğrusu Mevdudi güzel açıklamış. Benim gibi cahil anladığına göre. Ömer Faruk, Allah Celle Celaluhu, anlayamayacağınız kitabı bize niye göndersin ki? Ben de İbn Kesir'den baktım.

düşmüştüm doğrusu. Ali söz aldı. Biz Fatiha'yı okurken 4. ayette diyoruz ki, biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. O halde kulluk nedir bilmek zorundayız. Kahveci Muhsin, arkadaşlar, kulluk tapma, boyun eğme ve itaat etme, hüküm altına girme ve kulluk yapma, boyun eğme ve itaat etme diyoruz. Düşünecek olursak biz nefsimize mi, başkalarına mı, başka mercilere mi, yoksa Allah'a mı, neye boyun eğiyoruz? Kimin emirleri hayatımıza hakim, kimin kanunlarıyla hükmediliyoruz? Neye, kime boyun eğiyorsak, kime itaat ediyorsak ona ibadet etmiş oluruz. Dikkat ederim. Allah Celle Celaluhu kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Birinci şıkka bakıyoruz. Tapma ve bağlılık. O halde biz Allah'a bağlı mıyız? Yaptığımız işleri yapacağımız zaman Allah'ın istediği gibi yaparak ona bağlılığımızı gösteriyor muyuz? Şayet biz Allah'ın koyduğu sınır içerisinde hareket etmiyorsak, gelin kendi kendimize soralım. Biz Allah'tan hakkıyla korkuyor muyuz? Sonra arkadaşlar, Kafirun suresi 6. ayette sizin dininiz size, benim dinim bana buyurulmaktadır. O halde din ne demektir? Din kelimesinin geldiği manalardan bir tanesi de yol, nizam demektir. Buna örnek verecek olursak, diyelim ki Bursa'ya gideceksiniz fakat İstanbul yolu üzerindesiniz. Biri yaklaşıyor. Kardeşim, Bursa'ya gittiğimizi söylüyorsunuz ama siz İstanbul yolu üzerindesiniz dese, siz cevaben İstanbul yolu üzerinde olduğumuza bakmayın, aslında ben Bursa yolundayım, Bursa'ya gidiyorum der misiniz? Demeseniz bile son durağa vardığınızda yanıldığınızı anlayacak, tekrar Bursa arabasına binmekten başka çareniz kalmayacaktır. Şimdi din, yol, nizam demektir. Yaşantınıza bakarak biri gelip kardeşim hangi dindensin diye sorsa, İslam diye cevap verdiğinizde size kardeşim ama sen İslam yolunda değilsin diye uyarda bulunsa, siz benim bu yolda olduğuma bakma, aslında ben İslam yolundayım mı diyeceksiniz. İslam yolundayım demek çok kolay ama ve lakin bu yolun son durağında dönüş yok. Kısacası İslam yolundayız diyorsak, İslam'ın koyduğu kurallara, İslam'ın nizamına, yani İslam'ın yoluna gitmemiz lazım. Sohbet bu şekilde sürüp giderken Cemil de ter döküyordu. İçinden niye geldin ki? Bak hep sana taş atıyorlar. Füsun da seni bekliyordu üstelik. Sana iyi oldu Cemil. Sen buraya gelirsen onlar da seni böyle taşlarlar. Ardından Muhsin'in anlattıkları, biz Allah'tan hakkıyla korkuyor muyuz? Evet Cemil, sen Allah'tan korktuğunu söyleyebilir misin? Korkuyorsan Allah'a itaatin hani? Öyle dalmıştı ki Bilal'in kendisine seslendiğini duymamıştı. Cemil abi, daldın gittin. Çayını tazeleyeyim mi? Ne şey, bana mı diyorsun? Yo ben içmeyeceğim, sağ ol. Bu arada Ali, saat 12'yi geçmiş. Muhsin Cemil'in etkilendiğini görünce, arkadaşlar bir daha böyle gece bulamayız, İsterseniz sohbete devam edelim, ne dersiniz? Bilal'in de sohbeti bitirmek hiç işine gelmiyordu. Arkadaşlarının yüzlerine baktım. Hepsi de sohbetin devamından yanaydı. Cemil'i de bırakmadılar ve sohbete devam ettiler. Ahiret bilincine yönelik konuşmaya başladılar. Muhsin, bu hayat bir yol ve bu yolun bitişi sonun başlangıcı. Bu yolun sonu kabir ve mutlak gerçek. Hazırlıklı olmak gerek, dedi ve sustu. Kabri hatırlamak Muhsin'i duygulandırmıştı. Bilal Muhsin'e bakıp gıpta etti. Hissetmeyen kalp ölüydü. Ölü kalpler duygulanamazdı. Bilal konuştu. Ne de güzel ifade ettin be ağabey. Yolun sonu kabir ve sonun başlangıcı. İçeri koyduklarında iki görevli melek geliyor, söyle bakalım diyorlar. Rabbin kim? Dünyadaki inancın, yaşantın doğrultusunda cevap veriyorsun. Öyle aklına geleni konuşamıyorsun ve yine soruyorlar. Nebin kim? Tanıdın mı o kutlu elçiyi? Neden, niçin gönderildiğini okudun mu? Onu rehber, baş öğretmen belledin mi? Ötüyor dilin bülbül gibi. Bu sorgulamadan sonra ya rahatlık başlıyor ya da azap. Hikaye değil be abi, mutlak gerçek bunlar. İnanan insanlar hazırlıklı olmalılar ve daha sonra yeniden diriliyorsun. Etli, kanlı, canlı olarak aklın başında. Fakat aklı şaşırtan olaylar karşısında aklın şaşıyor. Yine görevli melekler iş başında. Bu defa diploma töreni var. Dünya eğitim sahasında derslerine iyi çalışanlar, bu sahayı iyi değerlendirenler, diplomalarını sağdan, Kur'an'ı baz, sünneti hayatın vazgeçilmez ölçüsü olarak anlamayanlarsa soldan alıyorlar diplomalarını. Hani Allah Celle Celaluhu buyuruyor ya, kıyamet kopacağı gün, işte o gün o batıla sapanlar hüsrana uğrayacaktır. Resulüm, sen her ümmeti toplanmış olarak görürsün. Her ümmet amel defterini almaya çağrılır.
bugün dünyada yapmış olduklarının karşılığı verilecektir denir. Bu bizim kitabımızdır ki bize gerçeği söyler. Çünkü ne yapıyorsak meleklere biz yazdırılıyorduk. Kahveci Muhsin sordu. Bu ayetler hangi surelendi? Câsiye suresi dedi Bilal ve devam etti. Sağdan aldıysan kurtuldun ama ya soldan aldıysan ne buyuruluyor? Keşke kitabım bana verilmeseydi denecek. Ama heyhat ki iş işten geçmiştir ve oradaki pişmanlıklar fayda vermeyecektir. Sonra sırat kuruluyor. Azizim geçmem diyemiyorsun. Diplomandaki derecene göre geçiyorsun. Ya kolay ya da zor. Ya terliyorsun harıl harıl ya geçiyorsun serin serin. Sonra teraziler kuruluyor. Allah buyuruyor. Kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık hiç kimse hiçbir şeyle haksızlığa uğratılmaz. Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getiririz. Diploman soldansa sol kefe ağır basıyor. Sağdansa sağ taraf. Sonra sonucu görüyorsun. Sol taraf ağır basmışsa Allah Zümer suresinde şöyle buyuruyor. Bölük bölük cehenneme sürülürler. Oraya geldiklerinde onun kapıları açılır ve bekçileri onlara içinizden Rabbinizin ayetleri size okuyan ve bugünü hatırlatan peygamber gelmedi mi diyecekler size. Onlar da evet ama sustu. Bilal ağlıyordu. İçten gelen bir istemle yalvardı. Allah'ım o gün bizi mahcup etme. Amin dedi arkadaşlar. Bilal yutkundu ve devam etti. Sağdan alınlarsa zümre zümre cennete sürüklenecekler. Yine Zümer suresinde Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Rablerine saygıya durup emirlerine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Oraya varıp da kapıları açılınca bekçileri onlara size selam olsun tertemizsiniz. Artık ebedi olarak buraya girin diyecekler. Eh be kardeşim. Bunlar hikaye değil ki. Hakikatin kendisi. Biz iki dünyalı insanlarız. Burası ötekini mamur etmemiz için bir vesile. Akıllı olmak lazım. Akıllı olmak. Zira ömür geçiyor. Daha sonra Bilal yerleri hazırlattı, yattılar. Teheccüd vaktinde kalktılar. Cemil de onlarla birlikte namaz kıldı. İçinden keşke şimdi yalnız olsaydım. Yalnız olsaydım da bir güzel ağlasaydım. Ellerini kaldırıp dua etti ve kendi kendine sordu. Ey Cemil, sen hangi yüzle geldin? Allah'tan bir şeyler istemeye utanmıyor musun? Öleceğini şimdiye kadar neden hesaba katmadın? Allah'tan af istemeye yüzün var mı? Ama akşam arkadaşları ne demişlerdi? Yeter ki tövbe et. Allah bağışlaması bol olandır. Tövbe et, bir daha yapma. Ortak koşmadıkça Allah her günahı affeder. Dua ettikçe içinden bir şeylerin eridiğini hissediyordu. İçinden işte Cemil, tam fırsat. Sen hiç ölmeyecek misin? Allah'a hesap vereceksin. Madem Müslümansın, o halde Allah'a dönmezsen Müslümanın Allah katında geçerli olur mu? Karar vermişti artık. İslam olmaya ve insan gibi yaşamaya. Arkadaşlar akşam ne demişlerdi? Hayvanlar her önüne gelenle ilişki kurarlar. Peki Cemil, sen hayvan mısın ki? Yo. Artık insan olacağım. Rab olarak seni tanıyacağım. Yeter ki sen beni affet Allah'ım. Yardımını esirgeme. Sen bana yardım etmezsen halim nice olur. Lütfen Allah'ım, lütfen. Sabah namazını da beraber kıldılar. Sonra oturup biraz daha sohbet ettiler. Bilal'in hanımı kahvaltı hazırladı. Kapıyı vurup tepsiyi verdi. Cemil daha önce de bu eve gelmişti. O zaman sofralarını kadın hazırlıyordu ve Cemil birden o zamanki düşüncelerinden utandı. Üstelik de kadına bacım diye hitap ediyordu. Bir de şimdiye bak, ne kadar güzel, ne kadın var ortalıkta ne de kötü düşünce. Bu arada arkadaşları hep daha iyi insan olma yolunda sohbetlerini devam ettiriyorlardı. Ana Yüreği 8. Bölüm.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey inkar edenler! Dünyada biraz yiyin, eğlenin bakalım. Doğrusu siz suçlularsınız. O gün yalanlayanların vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda rükû edip eğilin dendiği zaman eğilmezler. O gün yalanlayanların vay haline.

0: xwedikin sed gorî te.
1: Te ji bûyî me eşq û evînî.

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin ayakta su içmesini yasaklamıştır. Hadisin ravisi Katade diyor ki, biz Enes'e, Allah ondan razı olsun, ayakta yemek nasıldır diye sorduk. O da, ayakta yemek daha da beterdir, çirkindir dedi. Müslim'in değişik bir rivayetinde yasakladı manasına gelen neha ile değil, zecera, şiddetle yasakladı şeklinde geçmektedir.

106. bölüm. Henüz birkaç saat evvel evlenmiş bulunan Hanzala, sabahın erken saatlerinde yatağından doğruldu. Acele giyinmeye başladı. Meşhur münafık İbn-i Selül'ün kızı olan gelin hanım Hanzala'yı durdurdu. ''Gusletmen lazım, yoksa unuttun mu?'' ''Hayır, unutmadım. Ama savaş başlamadan evvel Uhud'a yetişmek üzere Resulullah Efendimiz'e söz verdim. Gitmeliyim.'' Ve Hanzala kılıcına sarıldı. Alacakaranlıkta Uhud dağının yolunu tuttu. Muhayrak, Yahudi bilginlerindendi. Tevrat'tan öğrendiği bilgiler, Mekke'den hicret edip gelen zatın gerçekten peygamber olduğunu gösteriyordu. Abdullah bin Selam gibi vaktinde başvuramamış, daha sonra da Yahudilerin baskıları altında kalmış, Müslüman olmaya cesaret edememişti. Peygamber Efendimizin orduyu alıp gitmesinden sonra artık bu işi bir sonuca bağlamanın zamanı geldiği inancıyla toplu halde oturup konuşmakta olan bir grubun yanına geldi. ''Ey Yahudiler! Siz de bilip duruyorsunuz ki Muhammed Allah'ın peygamberidir. Kalkın, ona yardıma gidelim.'' dedi. ''Bugün cumartesi. Biz bir yere gidemeyiz. Harp edemeyiz. Bunu sen de biliyorsun ey Muhayrık.'' Muhayrık, can sıkıntısı içinde tükürür gibi bir sesle ''Batsın sizin cumartesiniz.'' diye bağırdı. Sinirli adımlarla oradan ayrılan Muhayrık, akrabasından birkaç kişiyi buldu. ''Bütün malımı mülkümü vakfediyorum. Nerelere harcadığını ise Peygamber Muhammed bin Abdullah tayin edecektir.'' dedi. Daha sonra onların neler söyleyeceğini beklemeden yürüdü ve evine girdi. Silahını kuşandı ve Uhud dağının yolunu tuttu. Muharebe başlamadan evvel orduya kavuştu. Resulullah Efendimizin önüne kadar ilerledi. Kendini tanıttı. Şehadet kelimelerini söyledi. Muharebede şehit olduğu takdirde bütün malını vakfettiğini söyledikten sonra düşmana karşı kılıç çalmak üzere ön saflarda yer aldı. Medine'nin Zaferoğulları mahallesinde oturan Kuzman, Müslüman olduğunu söylemiş olmasına rağmen imanın tadını kalbinde bulamamış kişilerdendi. Ordu Uhud yolunu tutmuş ama o evinde oturup kalmayı tercih etmişti. Sabahleyin erken saatlerde evinden çıktığı zaman bir kadın ona ''Senin bizden farkın ne ki?'' diye sordu. Bir başkası ilave etti. ''Kendi yurduna saldırılıyor, Mekke'den gelen muhacirler düşmana karşı gidiyor, sen bu yurdun yerlisiyken bizimle beraber oturup kalıyorsun.'' Kuzman cevap vermedi. Vereceği hiçbir cevap onları tatmin edemezdi. Haklı olan onlardı. Derhal evine döndü. Silahını kuşandı ve vakit geçirmeden yola çıktı. Orduya ulaştığı zaman savaş başlamıştı. Kimseye bir şey söylemedi ve safların arasına katıldı. Sabahın erken saatlerinde Medine'ye gelen ve aslen Medineli olan Amr bin Ukayş, şehirde bir gariplik sezdi. Ortada dolaşanlar hep kadındı. Erkekler görünmüyordu. Bir kadına, ''Neler oluyor, anlatır mısın?'' dedi. Kadın ona Kureyş'in saldırısını püskürtmek üzere gidildiğini anlattı. Amr derhal silahına sarıldı. Vakit geçirmeden yola çıktı. Savaş başlamadan yetişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i buldu. ''Buraya Kureyş'te çarpışmak üzere geldim. Dilersen evvela Müslüman olayım. Sonra savaşa katılayım. Dilersen önce çarpışayım, daha sonra Müslüman olayım. Evvela Müslüman ol, sonra çarpış.'' Amr, Resulullah Efendimizin önünde şehadet kelimelerini söyledi. Sonra üzerine düşeni yapmak üzere safta yerini aldı. Aradan birkaç saat geçecek ve Amr, hiçbir namaz kılmadan İslam dininin emrettiği hiçbir ibadeti yerine getirme fırsatını bulamadan şehadet şerbetini içecek ve kendisini cennetin kapısı önünde buluverecekti.
iki arkadaşın duası. Düşman karşısında saflar bağlanırken Sa'd bin Ebi Vakkas eline birinin dokunduğunu hissetti. Döndü. ''Bana bakar mısın?'' ''Söyle ey Abdullah, seni dinliyorum.'' ''Şöyle tenha bir köşeye çekilelim.'' Beraberce gittiler. Abdullah bin Cahş söze başladı. ''Görüyorsun ey Sa'd, savaş başlamak üzere. Belki bugün hayatımızın son günüdür. Seni dua edelim diye çağırdım. Evvela sen dua et, ben senin için amin diyeyim. Sonra benim duam için sen amin de. Kabul ey Abdullah.'' Ve Sa'd dua etmeye başladı. ''Allah'ım, harpten anlayan azılı bir düşmanımla karşılaştır beni. Onunla yiğitçe dövüşelim. Benim yardımcım ol ve onun hakkından geleyim. Silahını ve elbisesini soyup alayım.'' O dua ederken Abdullah da ''Ya Rabbi kabul et'' duasını anlamına gelen ve her namazda tekrarlanan mübarek kelimeyi söylüyor, amin diyordu. Sıra Abdullah'a gelmişti. ''Allah'ım, bana da harpten anlayan azılı bir düşmanınla karşılaşmayı nasip et. Savaşalım, o beni şehit etsin. Elbisemi soysun, burnumu, kulaklarımı kessin. Senin huzuruna o halimle varayım. Ey kulum, ne oldu sana? Hani burnun, kulakların dediğin zaman Allah'ım, bunları senin ve peygamberinin yolunda savaşırken kestiler diyeyim. Sen de tasdik et.'' Abdullah duasını bitirdiği zaman heyecanla kendisini dinlemekte olan arkadaşına döndü. ''Ey Sa'd, neden amin demiyorsun?'' ''Amin, amin.'' Daha sonra iki arkadaş son görüşme olduğu kanaatiyle ve bir dahasında Yüce Mevla'nın huzurunda kavuşmak üzere kucaklaştılar, vedalaştılar.

Ebu Süfyan kendine ait bir yöntemle Abdüddaroğullarını galete getirme derdindeydi. Sancağı onlara verirken, Bedir'de neler yaptığınızı, Kureyş'i nasıl rezil ettiğinizi görmeyen kalmadı. Bu defa da öyle yapacaksanız şimdiden sancağı bize bırakın. Bu şerefli işi elinizi yüzünüze bulaştırmayın, diyordu. Abdüddaroğulları bu söze sinirlendiler. Hele savaş başlasın, bizim neler yapacağımızı göreceksin. Sancağı taşımaya layık olduğumuz yahut olmadığımız birazdan belli olacak, dediler. Zaten Ebu Süfyan'ın da maksadı onlara bu sözü söyletmekten ibaretti. Bu sırada Kureyş kadınları def çalarak şarkı söylemeye başlamışlardı. Sereriz döşekleri ileri giderseniz. Bilin ki kaçanlardan bizler nefret ederiz. Atılın ileriye, sizi kucaklayalım, sevelim, okşayalım, koynumuza alalım. Ama bir dönerseniz hiç sevgi yoktur size. Ayrılır, tek başına gideriz evimize. Başlarında Ebu Süfyan'ın karısı Hint olmak üzere savaşı kızıştırmaya çalışan bu kadınlar, gerçekten de kendilerine düşen görevi şimdiden ve gereği gibi yerine getirmekteydiler. Ordunun sağ tarafına süvariler alınmıştı. Bunlar Halid bin Velid'in komutası altında hareket edeceklerdi. Sol taraftaki grubun komutanı meşhur Ebu Cehil'in oğlu İkrime'ydi. Ebu Süfyan başkomutan olmak üzere orta kısımda yer almıştı. Hazırlıklar tamamlandı. Harbin başlaması için bir engel yoktu. Kureyş ordusundan Talha bin Ebi Talha ortaya çıktı. Yüksek sesle. Biz ölürsek cehenneme gidiyormuşuz. Siz cennete gidecekmişsiniz. Şimdi içinizden cennete gidecek veya beni cehenneme gönderecek varsa çıksın savaşalım diye bağırdı. Talha biraz önce Ebu Süfyan tarafından kışkırtılan Abdüddaroğullarındandı. Meydanda fazla beklemedi. Müslüman ordusu saflarından sıyrılan bir yiğit onun karşısında yer aldı. ''Kimsin bakayım sen?'' ''Ebu Talib'in oğlu Ali'yim.'' Talha, karşısına Ali'nin çıkmasından memnunluk duyamazdı. İlk vuran kazanır düşüncesiyle hücuma kalktı. Fakat istediği neticeyi alamadı. Bu defa sıra Hazreti Ali'deydi. Kuvvetli bir bileğin sağlam bir şekilde tuttuğu kılıç, havada şimşek gibi bir kavis çizdi ve sonra Talha'nın üzerine şiddetle indi. Bu inişle birlikte Talha'nın bir bacağı kopmuş, geri kalan bacağın üzerinde duramayan vücut yere yıkılmıştı. Aynı anda Uhud dağlarının kayalıklarından akisler yapan canhıraş bir feryat yükselmiş, bunu müminlerin hep birazdan haykırdıkları tekbir sadası takip etmişti. Hazreti Ali'nin ikinci darbesi inmek üzereydi. Acı içinde kıvranan bir sesle, ''Allah aşkına, akrabalık hakkı için vurma ey Ali!'' diye inledi. Havadaki kılıç bu defa yavaşça indi ve Hazreti Ali'yi döndü. Arkadaşlarına doğru yürüdü. ''Neden bir defa daha vurmadın ey Ali?'' Mert bir ses bu soruyu cevaplandırdı. ''Adam Allah adına, akrabalık adına yemin verdi. Artık ona vuramazdım.'' Meydana bir başkası geldi. Talha'nın kardeşi Osman'dı. Karşısına Hamza bin Abdülmuttalip çıktı. İlk çalışta kolunu düşürdü. Fışkıran kanlar arasında Osman'ın iç organları görülüyordu. O da böylece yere serildi. Artık ardı ardına Abdüddaroğulları intikam arzusuyla meydana çıkıyor, kendini karşılayan bir Müslüman indirdiği darbeyle yere seriliyordu. Bu arada yine Abdüddaroğullarından Talha'nın oğlu Müsafi ortaya çıkmış, er dilemişti. Karşısına çıkan Hasım bin Sabit, ''Al bunu benden, Ebu Aklah'ın oğlundan.'' diyerek bir ok fırlattı. Ok, hedefine tam istenilen şekilde ulaştı. Kureyş tarafından koşuşanlar, yerde çırpınmakta olan Müsafir'i meydandan çıkardılar.
Uhud'a kadar gelmiş bulunan anası Sülafe, bir saat evvel öldürülen kocasının acısını içinden atamazken bu defa oğlunun da ölüm halinde getirilişini görünce şaşkına döndü. Onun başını dizine koydu. ''Oğlum, kim kıydı sana?'' dedi. Can çekişen ses kıvrana kıvrana cevap verdi. ''Bilmiyorum kim olduğunu, ancak Ebu Aklah'ın oğlu.'' diyordu. Kadın kan çanağına dönen gözlerini kaldırdı. ''Asım bin Sabit'' diye homurdandı. Bir insandan çok dişi bir kaplanı andırıyordu. ''Alacağın olsun Asım. Bütün tanrılar adına yemin ederim ki senin kafatasına şarabı doldurup içmedikçe bana bu dünya haram olsun.'' Bunları söylerken son nefesini vermiş olan oğlunun başını dizinden indirdi. Gözünden yaşlar akıyordu. Ayağa kalktı. ''Asım bin Sabit'i ölü yahut diri getirip teslim edene 100 deve vereceğim. Bunu böyle bilesiniz.'' diye haykırdı. Bu ses bir kadının değil, yaralı bir kaplanın sesiydi. Korkunçtu. Alev alev yanan bir yürekten fışkırdığı belli oluyordu. Bu sırada Resulullah Efendimiz elinde bir kılıç tutmaktaydı. Hakkını vermek şartıyla ''Bu kılıcı benden kim alacak?'' diyordu. ''Ben alırım. Ben alırım onu ya Resulallah.'' Pek çok kişiden yükseldi bu ses. Böyle diyenler arasında Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Zübeyir bin Avvam, Sa'd bin Ebi Vakkas gibi tanınmış kişiler vardı.

çalmaktır, dedi. O halde ey Allah'ın peygamberi, ben hakkını vermek şartıyla bu kılıcı istiyorum. Resulullah Efendimiz kılıcı ona uzattı. Ebu Dücane önce kılıcı aldı, sonra belinden çıkardığı kırmızı bir bez parçasını başına doladı. Öteden beri pek mühim bir kavgaya tutuştuğu zaman böyle bir kırmızı bezi başına dolamayı adet edinmişti. Daha sonra saftaki yerini aldı. Artık savaşın birer birer meydana çıkarak boy ölçüşme bölümü sona ermiş bulunuyordu. Her iki taraf birbirine hücum ederken Ebu Dücane de gururlu adımlarla ilerlemeye başladı. Resulullah Efendimiz ise savaş meydanı bile olsa bulduğu fırsatı değerlendirdi ve şöyle buyurdu. Bu yürüyüş şekli Allah Teala'nın hoşlanmadığı bir yürüyüştür. Ancak savaş meydanında olanı başka. Ebu Dücane'nin bundan haberi yoktu. Artık hakkını vermek üzere eline aldığı kılıcı çalmakla meşguldü. Bütün gücüyle ya Allah deyip vuruyor, her vuruşunda ya birini öldürüyor yahut savaşamaz hale getiriyordu. En kolay çare onun karşısında durmamaktı. Başında kırmızı sarığıyla, ateş saçan gözlerle ve akıl almaz bir güçle saldırıcı karşısında yapacak bir başka iş kalmıyordu. Böylece orduyu bir baştan bir başa yarıp geçmiş, def çalıp şarkı söyleyen kadınların bulunduğu yere kadar gelmişti. Avazı çıktığı kadar haykıran ve askerleri galeyana getirmek için çabalayan bir kadın gördü. Bu, Ebu Süfyan'ın karısı Hint'ti. Üzerine yürüdü. Çığlıklar kopartarak kaçan kadınlarla birlikte o da kaçmaya başladı. Ebu Dücane yetişti ve kılıcı kaldırdı. Fakat kılıç havada kaldı. Ve Ebu Dücane olduğu yerde durdu. Resulullah Efendimizin kılıcını bir kadının kanıyla kirletemem diye düşündü. Ölüm rüzgarının kendisini sürüklediği inancıyla ve alabildiğine bağırarak kaçmakta olan Hint, her nefeste şimdi inecek diye beklediği kılıcın bir türlü inmediğini görünce derin bir nefes alarak ardına baktığında başında kırmızı bez dolalı yiğidin dönüp gittiğini gördü ve yeniden hayata dönmüşçesine sevindi. Bu arada dağılmaya yüz tutan askerlere ''Yazıklar olsun size ey ordunun ardında kalanlar! Vurun düşmana, kesin, doğrayın onları!'' diye bağırdı. Sonra yanındaki kadınlarla birlikte şu şiiri okumaya başladı. Sereriz döşekleri ileri giderseniz. Bilin ki kaçanlardan bizler nefret ederiz. Hind'in söylediği şiir, savaşanların feryatları arasına karışıyor, fayda vermiyordu. Sağa sola kaçışanların onu dinleyecek hali yoktu. Ebu Dücane tekrar orduya daldığı ve karşı duranı yakıp yıktığı bir sıradaydı ki, onu bir gölge gibi takip eden Zübeyir bin Avvam, Resulullah Efendimiz kılıcı bu adama vermekte haklıymış diye düşündü ve kendisi de muharebeye katıldı. Geride bıraktığı 7 kızını oğlu Cabir'e vasiyet eden ve yarın şehit olacağını umuyorum diyen Abdullah bin Amr, karşılaştığı bir müşrikin darbeleri altında can vermiş, şehadet şerbetini içmişti. Uhud topraklarına serilen ilk şehit, Cabir'in babası Abdullah'tı. Bir gün evvel Resulullah Efendimiz'e gelerek, ''Benim şu topal bacağımla cennette seke seke gezip dolaşmamı arzu etmez misin ya Resulallah?'' diyen Amr bin Cemuh da şehitler safına katılmıştı. Onun silahlandıktan sonra, ''Allah'ım artık beni buraya döndürme!'' şeklinde yaptığı niyazın kabul edildiği de böylece anlaşılmış bulunuyordu. Bu sırada Hanzala bin Amr savaş alanında Ebu Süfyan'la karşı karşıya geliverdiğini görünce sevinçle titremekten kendini alamadı. Aramakla bulunmaz bir fırsat geçmişti eline. Onu öldürebildiği takdirde muharebenin sonunu getirmiş oluyordu. Ayrıca

Müslümanlar için en büyük baş belasını da temizleme şerefini elde ederdi. Hiç beklemeden üzerine hücum etti. Atının ayaklarına bir kılıç vurdu. At çöktü. Ebu Süfyan fırladı ve Hanzala'nın karşısında durdu. Karşılıklı birkaç vuruşla birbirlerini alt etmeye çalıştılar. Ve nihayet Hanzala'nın var gücüyle indirdiği bir darbe Ebu Süfyan'ı sırt üstü yere indirdi. Hanzala derhal fırladı. Şahin gibi çöktü tepesine. Bir eliyle sakalından yapıştı. Diğer eli kılıcını buldu. Altında alabildiğine çırpınan Ebu Süfyan birkaç saniye sonra başı gövdesinden ayrılmış cesediyle kartallara yem olmak üzere Uhud sahrasında serilip kalacaktı. İçini bir sevinç kapladı Hanzala'nın. Elindeki kılıcıyla harbin sonunu getirmek üzere olan bir insan elbet sevinirdi. Fakat yapamadı bunu Hanzala. Önce şiddetle irkildi. Vücudunu bir baştan bir başa delip geçen bir sızı duydu. Daha sonra hemen yanı başında meydana çıkıveren, etrafını çeviren güler yüzlü, sevimli varlıklar gördü. Ellerinden tuttular Hanzala'nın. ''Seni almaya geldik ey Hanzala. Sen Allah'a ve Resulüne verdiğin söze sonuna kadar bağlı kaldın. Şimdi de Rabbinin vaat ettiği ikrama nail olma zamanıdır. Ancak seni evvela bir güzel yıkayacağız.'' dediler. Hanzala onlara, ''Henüz harp bitmiş değil ki, nereye gidebilirim ben?'' diyemedi. Artık bunu diyecek güce sahip değildi. Fışkıran kan dermanını kesmişti. Son nefesiyle birlikte meleklerin kollarına teslim etti kendini. Bütün bunlardan hiç haberi olmayan Şeddat bin Esved, Hanzala'nın böğrüne sapladığı mızrağını çekip çıkardı ve sonra elini uzattı. ''Kalk ya Ebu Süfyan!'' dedi. Hayatından tamamen ümidini kesmiş bulunan Ebu Süfyan, anasından yeni doğmuş bir insandaki ferahlıkla kalktı. Dünyaya yeniden gelmişçesine sevinçliydi. Heyecandan küçük dilini yutup yutmadığının farkında değildi. ''Tam zamanında yetiştin ey Şeddat!'' dedi. ''Lat hakkı için söylüyorum ki hayatımdan ümidimi kesmiştim. Adam beni koç gibi boğazlayacaktı.'' Şeddat'ın fazla konuşacak vakti yoktu. ''Yürü ey Ebu Süfyan!'' dedi ve kendi de savaşmak üzere ayrıldı. Ebu Süfyan ayaklarının dibinde cansız yatan Hanzala'ya kin ve nefret dolu bir bakış fırlattı. ''Kimin kimi hakladığını gördün mü ey biçare?'' dedi ve yürüdü.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlat çoğaltmada bir yarışmadan ibarettir. Bu bir yağmur gibidir ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurur da sen onu sapsarı bir halde görürsün. Sonra da çerçöp olur. Ahirette ise şiddetli bir azap da vardır, Allah'ın bağışlaması ve rızası da vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir. Ey insanlar! Rabbiniz tarafından bağışlanmaya, genişliği gökle yerin genişliği gibi olan cennete koşun. O cennet Allah'a ve peygamberlerine iman eden kimseler için hazırlanmıştır. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük bir lütuf sahibidir.

0: Bitti reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, Kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
0: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

İstanbul sokakları da sensiz değil, bilirim. Medine kadar aydınlık olmasa da gecelerimiz, karanlık boşaltsa da siyahını üstümüze, salatımız var sana, selamımız var sana, sultanım. Aşkına esir olmuş yürekleri sen bilirsin. Sevgine adanmış hayatları tanırsın sen. Çektikleri acıyı, yalnızlığı. Gözlere dolup dolup boşalan yaşları sen bilirsin. Uykuya inat hıçkırıklara boğulanları tanırsın sen. Yaşadıkları ıstırabı, hüznü, sultanım.

İstanbul sokakları da sensiz değil, bilirim. Aydan ak yüzünün hayaliyle dolaşırız evde. Sultanlar sultanının ev sahibine deriz. Salatımız var ona, selamımız var ona. Sultanım. Annesizliğin burukluğunu sen bilirsin. Allah'tan gayrı kimsesi olmayanı tanırsın sen. Ürkekliğini, masumluğunu. Rahman'a dayananları sen bilirsin. Rabbiyle övünenleri tanırsın sen. Kul gibi yaşayanları tanırsın.

İstanbul sokakları da sensiz değil bir ev. Yuşa tepesine düşen her yağmurda rahmetinden ışık var. Kalbimizde virdin, ruhumuzda nurun var. Salatımız var sonra, selamımız var. Sultan. Allah'a giden yolu sen bilirsin. Yolu da yolcuyu da tanırsın sen. Vefa ile gidişinden. Sübhan'a yönelmeyi sen bilirsin. Utanarak af dileyeni tanırsın sen. Mahcubiyetini, samimiyetini. Sultanım.

İstanbul sokakları da sensiz değil, bilirim. Medine kadar aydınlık olmasa da gecelerimiz, karanlık boşaltsa da siyahını üstümüze, salatımız var sana, selamımız var sana, sultanım. Aşkına esir olmuş yürekleri sen bilirsin. Sevgine adanmış hayatları tanırsın sen. Çektikleri acıyı, yalnızlığı. Gözlere dolup dolup boşalan yaşları sen bilirsin. Uykuya inat hıçkırıklara boğulanları tanırsın sen. Yaşadıkları ıstırabı, hüznü.

0: Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.
1: Yine İbn Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, bize bildirildiğine göre bir kadın, ey Allah'ın Resulü, haccın farz oluşu hakkındaki Allah'ın hac yapma emri babamın hayvan üzerinde oturamayacak derecede çok yaşlı olduğu bir döneme rastladı. Onun yerine ben hac edebilir miyim? Dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de evet, hac edebilirsin buyurdu.

0: çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanholm Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanholm müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanholm, kalitede öncü, kazançta iddialı.
1: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer iman eder, kötülükten sakınırsanız Allah size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen harcamanızı da istemez.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncü Mar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncü Mar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncü Mar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı, numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube: Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz: Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar, kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres: GAP Mahallesi, 2518 Sokak, Fulya Apartmanı, numara 7. Telefon: 0543 283 0990. 0543 648 2342. Instagram: @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres: Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde. Evinize değer katar.
0: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres: Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres: Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres: Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Ayşe,
1: Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Ey Allah'ın Resulü, hanımlarından Safiye'nin şöyle böyle oluşu sana yeter, dedim. Ravilerden biri Hazreti Ayşe'nin onun kısa boylu oluşunu kastettiğini söylüyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki eğer o söz denize karışsa deniz suyunun tadı ve kokusunu bozardı. Hazreti Ayşe diyor ki, ben yine bir gün bir kimsenin durumunu taklit ederek hikaye etmiştim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, bana dünyayı verseler, ben yine de bir insanı hoşlanmayacağı bir şekilde taklit edip anmayı asla sevmem, buyurdu.

0: Müjdeci gelip de gömleği Yakub'un yüzüne sürünce gözleri açıldı. Ve ben sizin bilmediklerinizi Allah tarafından vahiy yoluyla bilirim dememiş miydim? Dedi.
1: قَالُوا يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا اِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ
0: Evlatları ise şöyle dediler. Ey bizim şefkatli babamız! Bizim günahlarımız için Allah'tan mağfiret dile. Doğrusu biz günahkarız.
1: قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ

O şöyle cevap verdi: sizin için Rabbimden af dileyeceğim. Gerçekten o gafurdur, rahimdir.

Yakup ailesi Mısır'a gelip Yusuf'un yanına girdiklerinde Yusuf annesiyle babasını kucakladı ve Allah'ın izniyle Mısır'a güven ve huzur içinde girin dedi.

Annesiyle babasını tahtına oturttu. Hepsi onun önünde saygıyla eğildiler. Yusuf, babacığım dedi. İşte küçükken gördüğüm rüyanın tabiri. Rabbim o rüyayı gerçekleştirdi. O bana nice ihsanlarda bulundu. Beni zindandan kurtardı ve nihayet, şayet benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, sizi çölden getirip bana kavuşturmakla da beni ihsanına mazhar etti. Gerçekten Rabbim, dilediği kimse hakkında latiftir. Dilediği hususları çok güzel, pek ince bir tarzda gerçekleştirir. Şüphesiz o alimdir, hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilen, tam hikmet sahibidir.

Ya Rabbi, sen bana iktidar ve hakimiyet verdin. Kutsal metinleri ve rüyaları yorumlama ilmini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da, ahirette de Mevlam, yardımcım sensin. Sana tam itaat içinde bir kul olarak canımı al. Ve beni hayırlı ve dürüst insanlar arasına dahil eyle.

0: İşte bunlar, ey Resûlüm, sana vahiy yoluyla bildirdiğimiz gaybi hadiselerdendir. Yoksa onlar, tuzak kurmak ve planlarını kararlaştırmak için toplandıklarında, elbette sen onların yanında bulunmuyordun.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
0: Şunu unutma ki, sen büyük bir kuvvetle arzu etsen bile, insanların çoğu iman etmezler.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Halbuki sen, bu tebliğ karşılığında, onlardan herhangi bir ücret de istemiyorsun. Kur'an, sadece bütün insanlar için bir derstir, evrensel bir mesajdır.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
0: Göklerde ve yerde Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini gösteren nice deliller vardır ki, insanlar yanından geçip gittikleri halde, yüzlerini çevirdiklerinden farkına varmazlar.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
0: Onların ekserisi, şirk koşmaksızın Allah'a iman etmezler.
1: أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Acaba onlar, farkında olmadıkları bir sırada, Allah'ın cezasına uğrayıp, azabın kendilerini kaplamasından, yahut ansızın kıyametin kopmasından emin midirler?

0: الْمُشْرِكِينَ.
1: Ey Resulüm, de ki, işte benim yolum budur. Ben insanları Allah'ın yoluna, düşünmeksizin, taklit yoluyla değil, delile dayanarak, idraklerine hitap ederek davet ediyorum. Ben de, bana tabi olanlar da böyleyiz. Allah'ı bütün eksikliklerden tenzih ederim. Ben asla müşriklerden

Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de başka değil, ancak şehirlerde oturanlardan vahye mazhar ettiğimiz bir takım erkeklerdi. Onlar dünyayı hiç gezmediler mi ki, kendilerinden önce yaşayanların akıbetlerinin nasıl olduğunu görüp anlasınlar. Ahiret diyarı elbette Allah'a saygı duyup haramlardan sakınanlar için daha iyidir. Siz ey müşrikler, hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

O müşrikler kendilerine mühlet verilmesine aldanmasınlar. Daha öncekilere de böyle fırsat verilmişti. Ne zaman ki peygamberler toplumlarının imana gelmelerinden ümitlerini kesecek raddeye gelirler ve toplumları da peygamberlerinin kendilerini aldattığı zannına kapılırlar, işte o zaman onlara yardımımız ulaşır. İnkârcılar helak olur, dilediğimiz kimseler kurtulur. Çünkü uzun vadede cezamız suçlu toplumlardan hiçbir surette geri çevrilmez. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ

0: Peygamberlerin kıssalarında elbette tam akıl sahipleri için alacak dersler vardır. İyi bilin ki bu Kur'an uydurulmuş bir söz değildir. Sadece daha önceki kitapları tasdik eden, dine ait her şeyi açıklayan, iman edecek kimseler için hidayet, rehber ve rahmet olan bir kitaptır. Ra'd Suresi. Medine'de indirilmiş olup 43 ayettir. 13. ayette geçen ve gök gürlemesi anlamına gelen Ra'd kelimesi bu surenin ismi olmuştur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: ra. İşte bunlar sana indirilen kitabın ayetleridir. Sana Rabbin tarafından indirilen Kur'an haktır, gerçektir. Ama insanların çoğu buna inanmazlar.
1: Allahu allazi rafa'as semawati bighayri amadin tarawnaha thumma istawa ala al-arshi wa sakhkhara ash-shamsa

Allah odur ki gökleri sizin de görüp durduğunuz gibi direksiz yükseltti. Sonra da arşının üstünde kuruldu. Güneşi ve ayı hizmet etmeleri için sizin emrinize verdi. Bunlardan her biri belirli bir vakte kadar dolaşmaktadır. Bütün işleri O yönetir. Ayetleri size açıklar ki, Rabbinize kavuşacağınıza iman edesiniz.

Hem odur ki yeri yaydı. Orada sağlam dağlar yükseltti. Irmaklar akıttı. Her meyvenin içinde iki eş yarattı. Sürekli olarak geceyi gündüze bürüyüp duruyor. Elbette bunlar da iyice düşünen kimseler için alacak nice dersler ve ibretler vardır.

Dünyada birbirine komşu parçalar, üzüm bağları, ekinler, dallı veya dalsız hurma ağaçları vardır ki, hepsi aynı su ile sulanmaktadır. Bununla beraber, yemede biz onların bazısını, bazısından daha üstün, daha kaliteli kılarız. Elbette bunlarda, aklını kullanan kimseler için, alacak nice dersler, nice ibretler vardır.

Eğer onların iman etmemelerine şaşırıyorsan, bil ki asıl şaşılacak olan, onların ölüp toprak olduktan sonra biz yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. İşte onlardır Rablerini inkar edenler. İşte onlardır boyunları tasmalı olanlar. Ve işte onlardır hem de ebedi kalmak üzere cehennemlik olanlar. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ

0: ederdin.
1: Kâfirler diyorlar ki, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen, ey Resûlüm, sadece bir uyarıcısın. Her millete bir yol gösteren vardır. Allah

0: İşte o Allah'tır ki, her bir dişinin neye gebe olduğunu, karnında ne taşıdığını ve rahimlerin neleri eksik bırakıp arttırdığını bilir. Doğrusu onun katında her şey bir ölçü iledir.
1: Alimul gayb ve şehadetil kebirul mutaal.
0: Gayb ve şehadet alemini de, görünmeyen ve görünen alemi de bilen, büyük ve yüce olan O'dur.

Sizden sözünü gizleyenle, açıkça söyleyen, geceliğin gizlenenle, gündüzün meydanda gezen, onun bilmesi bakımından hep aynı durumdadır.

0: insanın önümde ve ardında devamlı suretle nöbetleşerek görevlendirilen melekler vardır. Bunlar Allah'ın emrinden ötürü onu koruyup kollarlar. Bir toplum kendinde olan durumu değiştirmedikçe hiç şüphe yok ki Allah da o toplumda olan hali değiştirmez. Allah bir toplum içinde kötülük irade buyurdu mu, onu geri çevirecek kuvvet yoktur. Artık Allah'ın dışında onları himaye edecek kimse olamaz.
1: هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ ثِقَالًا.
0: Size şimşeği göstererek hem korku hem ümit verir. Yağmur yüklü ağır bulutlar oluşturur.
1: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ

gök gürlemesi, hamd ile onu takdis ve tenzih eder. Melekler de, duydukları saygıdan ötürü, onu takdis ve tenzih ederler. O yıldırımlar gönderir. Onlarla dilediği kimselere çarpar. Durum bu iken, onlar hala Allah hakkında birbirleriyle tartışıp, ileri geri konuşurlar. Halbuki onun cezası pek çetindir. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ

0: ihsan.
1: Geçerli dua, ona yapılan duadır. Müşriklerin ondan başka yöneldikleri putlar ise, kendilerine hiçbir surette icabet edemezler. Onların durumu, tıpkı ağzına su ulaşsın diye, iki elini önündeki kuyuya doğru uzatan adamın durumuna benzer.

Halbuki göklerde olsun, yerde olsun kim varsa, isteyerek veya istemeyerek, hem kendileri hem gölgeleri hepsi sabah akşam Allah'a secde ederler. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ

göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De. Onların da kabul ettiği gerçeği sen açıkla. Allah'tır. De. Ama siz kalkmış, onun dışında kendilerine bir fayda sağlamaya veya kendilerine gelen bir belayı uzaklaştırmaya gücü yetmeyen bir takım tanrılar edinmişsiniz. De ki, hiç kör ile gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da, yaratma işi kendilerine şüpheli mi geldi? De ki, her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O tektir. Her şeyin üstünde mutlak hakimdir.

O gökten yağmur indirir de, vadiler, dereler, kendi ölçülerince dolup sel olur akar. Sel, suların üstünde kabaran köpüğü alıp götürür. İnsanların, zinet veya bazı eşyalar yapmak için, ateşte erittikleri madenlerin de buna benzer köpüğü olur. İşte Allah, hak ile batılı böyle bir temsil ile anlatır. Köpük yok olup gider. İnsanlara faydası olan cevher kısmı ise dipte kalır. Allah işte böylece misaller verir.

0: Rablerinin çağrısına icabet edenlere en güzel mükafat cennet vardır. Fakat onun davetini kabul etmeyenlere gelince, şayet dünyada olan bütün şeyler ve onların bir misli daha kendilerinin olsaydı, kurtulmaları için fidye olarak hepsini verirlerdi. İşte bunlar çetin bir hesaba maruz kalacaklardır. Onların kalacakları yer cehennem olacaktır. Orası ne kötü bir yerleşim yeridir.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali.

Kur'an Meali programını dinlediniz. Bu frekansta huzur, samimiyet, ilkeli ve seviyeli programlar var. 99.1

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Göklerin ve yerin yaratılması elbette insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Bil Aslan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: beni kabrime defnettiğiniz zaman bir deve kesip etini parçalayacak kadar mezarımın başında bekleyin ki sizin varlığınızla yeni hayatıma alışma imkanı bulayım ve Rabbimin elçilerine vereceğim cevapları hazırlayayım.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki siz o alevli ateşi mutlaka göreceksiniz. Sonra yine andolsun ki siz onu gözünüzle açıkça göreceksiniz. Sonra da o gün mutlaka size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz.
1: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

ne söylediğini iyi düşün deyince adam, Allah'a yemin ederim ki ben seni seviyorum dedi. Ve bu sözü 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni seversen fakirliğe karşı zırh hazırla. Çünkü fakirlik beni sevenlere ulaşmakta Sil'in akışından daha çabuk yol alır

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuk, dilediğine de erkek çocuk bahşeder. Yahut Allah onları erkek ve kız olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz ki o her şeyi bilir. Onun her şeye gücü yeter.
1: Güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.

0: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

İbni Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Benim sözümü işitip ezberledikten sonra aynen başkalarına ulaştıran kimsenin Allah yüzünü açsın. Kendisine bilgi ulaştırılan nice insan vardır ki o bilgiyi bizzat işiten kimseden daha iyi anlayışlı ve kavrayışlı olabilirler."

0: Halkı hakka çağıran radyo. Aksa FM 99.1.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar üstlerindeki göğe bir bakmazlar mı? Biz onu nasıl bina etmiş ve nasıl süslemişiz? Onun hiçbir çatlağı yoktur. Biz yeryüzünü de döşedik ve oraya sabit dağlar yerleştirdik. Orada her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik. Bunları Allah'a yönelen herkes için bir öğüt ve delil olarak yaptık.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.